sana severken sevdirmedi, elleri kınalı. Vay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrılacağım, severken sevdirmedi.